ivyigwa vyakozwe vyerekana ko indwara y'umutima itana abantu bakuze badafise abagenzi incuro zibiri zose gusumba afise abagenzi babiri gusa canke abavyeyi bari hafi abahinga bari barongowe na

barakoze cyane bano baririmbyi kuri ururimba badushikirije. Reka rero turabe ikigwa cya kabiri twokura kuri iyi nkuru yashikiye abisirayeli.